çocuksun sen. Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen. Ömrümüzse karşılıksız sorulardı hepsi bu. Şu samanyolu, hani avuçlarından dökülen kum taneleri var ya, onlardan birindeyim. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum, kar yağıyor. Bir aşk tipiye tutuluyor daha ilk dönemeçte. Çocuksun sen, sesindeki tipiye tutulduğum. Dönüşen ve suya dönüşen sorular soruyorsun. Sesin bir çağlayan olup dolduruyor uçurumlarımı. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Beni zaman birisi adres sorsa önce silaha davranıyorum. Kekemeyim en az kasabalı aşklar kadar mahcup. Ve üzgün kentler arıyorum ayrılıklar için. Bir yanlışlığım bu dünyada en az senin kadar. Ve sen kendi küllerini savuruyorsun dağa taşa. Bir daha doğmamak için. Doğmak diyorsun ölümlülerin işi. Bir de mutlu olanların. Onların hep bir öyküsü olur ve yaşarlar. Bırakıp gidemezler alıştıklarını yaparsa. Çocuksun sen. O ayrılık dünyası bozulan. Susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir? Sorumun karşılığını bilmiyor kimse. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman bir kaza olsa adı aşk oluyor artık. Aşksa dünyanın çoktan unuttuğu bir tansık. Seni bekliyorum orada. O kirlenen ütopyada. Kirpiklerime düşüyorsun bir çiğ damlası olarak. Yumuyorum gözlerimi, göz kapaklarımın içindesin. Sonsuz bir uykuya dalıyorum sonra ve sen hiç büyümüyorsun artık. İyi ki büyümüyorsun. Adınla başlıyorum her şiire. Ve her mısrada esirgiyensin, bağışlayansın. Biat ediyorum. Çocuksun sen. Ve bu dünya sana göre değil. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüm. Bir çiçeğe tutuldum düşerken, oradayım hala. Sallanıp durmaktayım, bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa öyle. Zaman benim işte, nesneleşiyor tüm anlar. Dursam ölürüm, paramparça olur dünya. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüğüm. Uçurum diyordun. Bir aşk uçurum özlemidir. Bırakıyorum öyleyse kendimi sesinin boşluğuna. Tutunabileceğim tüm umutları görmeyeyim için gözlerimi bağlıyorum geceyi mendil yaparak. Gözlerim bir yerlerde daha bağlanmıştı. Bunu unutmuyorum, unutmuyorum, unutmuyorum hiç. Bir rüzgar esse ellerin fesleğen kokuyor. Kırlangıçlar konuyor alnına akşamüstleri. Bu yüzden bir kanat sesiyim yamaçlarda. Üzgün bir erguvan ağacıyla konuşuyorum. Ayrılığın zorlaştığı yerdeyim ve dalgınlığım bir mülteci hüznüne dönüyor artık bu kentte. Çocuksun sen, alnına kırlangıçlar konan. Bir bulutun peşine takılıp gittiğimiz yer, okyanus diyelim istersen ya da sen söyle. Batık bir gemiyim orada, seni bekliyorum. Upuzun bir sessizliğim fırtınalar patlarken. Gövdem köle tacirlerinin barut yanıkları içinde. Ve gittikçe acıtıyor yaralarımı tuzlusu. Çocuksun sen. Büyümek yakışmazdı hiç. Gülüşünün kokusuyla yeşerdi bir elma ağacı. Soluğunun elma kokması bundandı belki. Bir elma kokusuna tutundum düşerken. Sallanıp durmaktayım. Bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor. Gidip geliyorsa öyle. Çocuksun sen.

gün olur, yorgun bir ıslık öper şehrin uğun alnını. Kol kola girer kandan ırmaklar, bir uzun halay olur. Gün olur, botan berçelan olur. Gün olur, gelincik yağmuruyla döner çocuklar. Önce asminler uyanır en önce. Kızıl bir gül olup açar zilan, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, güneş öper alnını Behtinan'ın. Rüzgar bir sınır türküsüdür, yağmur eşkıya olur. Ve gözleri bahardır rahmetli çocukların, her tarafı uçurtma olur. Gün olur, gidenlerin çığlıkları yırtar geceyi. Yıldızlar dökülür utancından bir bir. Her taraf güneş olur. Her taraf güneş olur. Her taraf güneş olur.

daha var. Yangınlar, kahpe fakları, korku çığları ve irin selleri, aç yırtıcılar, suyu zehir, bıçaklar ortasındasın. Bir cana, bir başa kalmışsın, vay vay. Pusatsız, doğumdasız, üryan, bir cana, bir de başa. Seher vakti, leyli leyli, cellat, nişangahlar aynasındasın. Oh, sevmişem ben seni. Üsküdar'dan bu yan, Loki'min yurdu, hecanı, çiçek dağı, kıtlık kıran, gül açmaz, çağla dökmez, vurur alnım şakına, vurur çakmak taşı kayalarıyla küfrünü, medetsiz, unzur, Şahmurat suyu kan akar ve ben şairim, namus işçisiyim yani, yürek işçisi, korkusuz, pazarlıksız, kül elenmemiş, ne salkın bir bakış resmin çekeyim, ne kınsız bir rüzgar mısra dökeyim. Oh, sevmişem ben seni. Ve sen daha demincek, yıllar da geçse demincek, bıçkılanmış dal gibi ayrı düştüğüm, ömrümün sebebi ustam sevgilim. Yaran derine gitmiş, fitil tutmaz bilirim. Ama hesap dağlarladır, umut dağlarla. Düşün, uzay çağında bir ayağımız, hamçarık, kıl çorapta olsa da biri. Düşün, olasılık, atom fiziği ve bizi, biz eden amansız sevda, atıp bir kıyıya iki zamanı, yarının çocukları, gülleri için, her birinin ayva tüyü, çilleri için, koymuş postasını, görmüş restini, tecanı, sen getir üstünü.

eder Ferhad'ın gürzü. Benim de boş yanım hançer yanımı. Bezulam'da kanter içinde asi. He desem koparacak dizginlerini. Yedi veren gül kardeşi bir arzu. Oh, sevmişim ben seni.